Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor, bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor merak ediyorsan kulak ver. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odeya Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin sınırlarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeya Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odea Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir.
1: Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımlarını hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te ODE Radyo'da.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Odeya Radyo.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor, bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor merak ediyorsan kulak ver. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odeya.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Bir yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeon Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

0: Radyo. Yatırıma yeni başlayanlar için bilgi, kazancın ilk adımıdır. Bu doğrultuda Odeya olarak yatırım yolculuğunda seni güvenilir bilgilerle desteklemek için hazırladığımız içeriklerimizden birisi var sırada. Şimdi sözü Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Emrah Ahi'ye bırakıyoruz.
1: Merhabalar, ben Emrah Ahi. Son dönemde yatırım fonları bireysel yatırımcılar arasında gittikçe daha popüler hale geliyor. Peki neden? Gelin bunun nedenlerini derinlemesine bakalım. Birinci en önemli neden bence profesyonellik. Yatırım fonları alanında uzman, deneyimli, portföy yöneticileri tarafından yönetiliyor. Bu uzmanlar tüm mesaisini fonun getirisini artırmaya ve portföyü en etkili şekilde yönetmeye harcayan kişiler. Ben de eski bir portföy yöneticisiyim. O yüzden bu sektörü yakından tanıyorum. Bu profesyoneller piyasa analizlerini yapar, ekonomik göstergeleri takip ederler. Bu, bireysel yatırımcıların kendi başlarına yapamayacağı detaylı analizleri içerir. İkinci neden erişebilirlik. Yatırım fonlarına küçük miktarlarla da başlamak mümkün. İlla çok paranız olmasına gerek yok. Bu sayede çok küçük bir sermayesi olan kişiler de geniş bir ürün yelpazesine yatırım yapabilir. Bu geniş ürün yelpazesi bireysel yatırımcıların normal şartlarda kendi kendine erişemeyecekleri finansal varlıkları da içermektedir. Fonlar aracılığıyla yatırımcılar çok çeşitli varlıklara yatırım yapma imkanı bulmaktadırlar. Örneğin blockchain teknoloji fonu, elektrikli araçlar fonu, yurt dışı şirketlerin tahvillerine yatırım yapan fonlar gibi. Üçüncü ve önemli başka bir neden de çeşitlendirme. Yani yatırım fonları tek bir yatırım aracına değil, bir sepet içinde birçok farklı varlığa yatırım yapma imkanı sunar. Bu sayede riski dağıtır ve potansiyel kayıplarınızı azaltırsınız. Diğer bir nokta da likidite. Yatırım fonlarına girmek ve çıkmak genellikle kolaydır. Bu sayede yatırımcılar ihtiyaç duyduklarında paralarına kolayca ulaşabilirler. Son olarak da şeffaflıktan bahsedeceğim. Regülasyonlardan dolayı yatırım fonları düzenli olarak performansları yayınlar. Bu sayede yatırımcılar yatırımlarının gidişatını kolayca takip edebilirler. Yatırım fonları özellikle zamanı ve bilgisi yeterli olmadığını düşünen yatırımcılar için çok uygun bir araçtır.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odeya Radyo'da yatırım içerikleri, chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odeya Radyo'da seni bekliyor.

Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da. 1, 2, 3, 4.

not personal.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

finansal gelişmeleri daha iyi yorumlaman ve yatırım kararlarını daha bilinçli alman için ekonomi gündemini yorumluyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da. Kaçırma!

0: Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldin. Çok değerli bir konuğum var. Çok da kendisine sorularım var. Yakalamışken sormak istiyorum bir sürü soru. Konuğum Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Erhan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi hocam tabii enflasyonla yaşamak bizim, daha doğrusu biz biliyoruz yaşamayı. Evet. Çocuklar da biliyor gerçi de evet. Türkiye'de. Evet. Fakat enflasyonla yaşarken de aynı zamanda paranın da değer kaybına karşı bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Tabii kazandığımız paranın diyeyim ben, daha doğru olur. Şimdi bu bölümde de hani günlük hayatta çok değen bir bölüm olacak. Çünkü insanlar dinleyecek bu bölümü. Evet. Çünkü veri değil, rakam değil. Markete bir gidiyorsunuz, ortaya evet. çıkıyor her şey. Şimdi önce parayla başlayacağım ama sonra enflasyonun evet. Yaşamanın ne derece zor olduğunu soracağım. Ama önce parayla başlamak istiyorum. Şimdi enflasyon yoğun olan ülkelerde parayı bankada tutmak, para mı kaybetmek, negatif reel faiz olan ülkelerde hariç tutuyorum. Onun dışında bir güvenli liman var mı? Bizim hı-hı. enflasyonumuz için konuşuyorum bu arada evet. genel olarak.
1: Evet, teşekkürler. Evet, yani bu konunun tartışılacağı çok az sayıda ülke var. Onlardan bir tanesi de biziz. Zor ve gelir dağılımını falan da çok ciddi bozan bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Bir Japonya'da, bir Almanya'da bu konuyu açtığınız zaman, bu kavramları konuştuğunuz zaman anlaması zor. Biz de deflasyonu anlamıyoruz. Yani tam tersi, fiyatlar düşme. Seneye araba fiyatları ucuzlayacak, bilgisayar fiyatı, işte koltuk, masa.
0: Bir defa oldu
1: tahayyül
0: galiba.
1: Edebiliyor muyuz böyle bir şey?
0: Bir defa oldu sanırım değil mi? Kaç sene önce yani, 4'e 5'e düşmüştü enflasyon.
1: Ama o yine enflasyon. Yine hani enflasyon. O da bir Mart tabii. ayında 2011'de tabii. öyle bir şey olmuştu. O yıllık sonra çıktı ama evet. yani bu bahsettiğimiz ucuz. Mesela seneye araba daha ucuz olacak, işte bilgisayar daha ucuz olacak, tahayyül etmek zor. İşte bu o yüzden bizim anlamımız Japonlar falan anlıyor. Bizimki de anladığımız enflasyon. Bayağı uzmanlaştık o konuda ama yine de mükemmel ya da çok iyi olmak bile zor. Bir kere öngörü yapmanın hiç kolay olmadığı bir ortam. Mesela seneye bir yıl sonra Türkiye'de enflasyon ne olacak? Şöyle bir derste, bir sınıfta sorsak, bir konuşma yaptığınız yerde sorsanız çok muhtemelen 30-40'tan 80-100'e kadar rakamlar gider. Çıkacak.
0: Tek bir rakam evet. çıkmaz.
1: Ya da bunu işte TÜİK soruyor, vatandaşa soruyor kaç olacak? %50 hı hı. diyor 12 ay sonra son rakam. Reel sektöre soruyor, Gebze, İki Telli, Kocaeli, Bursa %35 diyor.
0: İki farklı beklenti.
1: Evet, finans sektörüne soruyor. İşte 25-27 diyor. Merkez Bankası şu anda bu yıl sonu için 16 diyor ki bakın bu yıl sonu. Demek ki seneye bu zamanlar 13 falan olmalı. Şimdi revize edecek onu gerçi ama yani hadi diyelim 13 değil 20 diyecek. Hı hı. Vatandaşın 50 dediğine Merkez Bankası en iyi ihtimalle yani 20 diyecek. Dolayısıyla bir kere zor. 30 mu olacak, 40 mı, 50 mi? Yani biz bir tüketici olarak tasarrufumuz varsa bunu değerlendirmesi gereken biri olarak bu sorunun yanıtı vermekte zorlanıyoruz. Ama genel olarak enflasyonun yüksekçe olacağı ve burada hani nasıl korunuruz sorusu hı. genetik olarak bizim aslında Türk toplumu olarak, Türk vatandaşları olarak kafamızda olan bir soru. Buna cevap arıyoruz. Şimdi mesela sorunuzda mevduatta kalmak.
0: Evet, yani negatif.
1: Şimdi neye
0: yani,
1: bağlı mesela?
0: Kayıp mı yani?
1: Evet, bunun tek bir cevabı yok. Ben eğer bugün Türkiye'de bir yıl sonra enflasyonun 20 olacağını düşünsem, ortalamada Türk vatandaşları olarak ve ben 30 civarı bir faiz elde etsem mesela şu anda stopaj dediğimiz vergileri falan indirince 35 civarı evet. bir getiri sağlıyoruz diye onu örnek alalım. 35 kazanırken 20-25 bir enflasyon olacağına inansam ortalamada Türk halkı olarak o zaman TL'de kalmak mantıklı. İyi diyeceğim. Çünkü ben bu ne demek şu bardağı bugün 100 liraya alıyorsam seneye ortalama 125 lira olacak. Benim 135 liram olacak parayı bankaya yatırırsam çok basit
0: param
1: bir hesap.
0: Param erimeyecek, korumuş olacağım.
1: Evet, yani bu bardağı alacağım üzerine belki yanına bir de kaşık alacağım, çatal alacağım falan. Yani dolayısıyla kazanacağım ama enflasyonun indiğine inanmam gerekiyor. İnanmıyorsam ya da tereddüdüm varsa 20-25 diyorlar ama olmayabilir.
0: Diyelim 30-50 bekliyorum şimdi ben mesela, hani son açıklananlar evet, hani evet. halkı beklentisi şimdi, o.
1: Orada işte mesela o noktada aslında ben bu bardağın fiyatı 150 liraya çıkacak. Bugün 100 lira, bugün alabilirim bu bardağı ama seneye benim 135 liram olacak bu bardağı alamam. O zaman bir, bu bardağı hemen almalıyım eğer istiyorsam.
0: Bu da tetiklemiyor mu?
1: Bu bir, bu tetikliyor. Ben markete gidip bu bardağı alınca markette ya ne güzel bardak satışları iyi gidiyor diye zam yapıyor. Bu birincisi bu. Dolayısıyla faizin ne olduğu, reel faizin yani enflasyona göre bir yıl sonra beklenen bizim ne kazandığımız önemli. İkincisi ne yapabilirim? Ya bu bardağı, şu ekmeği, suyu almayayım. İşte çoluğum, çocuğum var. Seneye bugün tüketeceğim ama seneye ne yapacağım? 3 kuruş birikmiş param var. Bunu değerlendireyim diyen birisi o zaman risk alabilir. Yani
0: riskli bir yatırım.
1: Bir riskli bir yatırım yani mesela.
0: Peki güvenli liman gibi bir şey.
1: Var tabii, onlar için de en güvenlisini. Ama şimdi en güvenli limanı paranızı bankada tutmaktır. Belli sabit bir getiri var. Altın güvenli liman deriz ama işte altın mesela 3 ay önce 5500 dolara ons alan birisi bugün 4700-4800. Yani bu arada paraya ihtiyacınız varsa güvenli liman mı? Aksine çok tehlikeli olmuş oluyor. Evet. Ama hani 2 yıldır tutan için çok değerli. O yüzden hani güvenli limanlar var ama o limanlara da fırtına vurmuyor. O limanlar alt üst olmuyor anlamına gelmiyor. Benim söylemek istediğim, bunu almaktan vazgeçtiğimde yani güvenli liman arayacağım ama bir risk de alacağım. İşte tahvil de alsam, altın da alsam, borsaya gireyim diyeceğim. Bir güzel bir hisse, bir tavsiyesi alayım, ona gireyim desem. Ha, kazanabilirim, çok ciddi kaybedebilirim de. Ya da işte kripto varlık mı alayım falan diyebilirim. Hepsi risk. Çok kazanabilirim, çok kaybedebilirim. Ha mesela Türk halkı son 2 yılda ağırlıklı altın aldı ve kazandı.
0: Mevduat da çok var. Artmış da en son. TL
1: şimdi mevduatı. Ona da gelelim. Şimdi ikincisi bunu yaptı. Genelde altın tercih etti, gümüşü ve kazandı. Ortalamayı söylüyorum. Yine gitti, bu bardağı aldı, çikolata aldı, işte ekmek aldı. Markette görünce satışları yine fiyatı arttırdı. Yani buna servet etkisi diyoruz. Doğru bir karar verdi Türk halkı ortalamada. Yani risk aldı, daha çok şey almayı başardı. Üçüncüsü, bayağı bir vatandaş da TL'de kalıyor. Değil mi? Yani
0: evet,
1: bakın
0: kalıyor.
1: Bankalara bugün ağırlıklı Türk lirası. İşte acaba irasyonel mi davranıyor? Yani ben bu bardağın fiyatının artacağını bile bile benim tasarrufumdan ben TL'de kalıyorum. Bankada paramı tutuyorum. Aslında yani bunu ben bugün tüketmeyeyim, çoluğum çocuğum tüketsin, seneye işimi kaybederim diyerek az bile olsa bardağın yarısını alayım, plastik bardak alayım ama param dursun diyen var. Tabii bu doğal, çok normal bir reaksiyon.
0: Harcamayı kesenlerden bahsediyoruz.
1: Yani ne yapayım, hani çaresizim ama şu anda tüketmek yerine seneye de doğru, idare edeyim.
0: Gibi.
1: Ama
0: evet.
1: Türk halkının finansal okuryazarlığı fena değildir. Eminim bizi şu anda dinleyenler de öyle. Burada aslında bilinçli ya da bilinçsiz bir şey yapıyor. O da şu. Diyor ki tamam, ben %35 bir getiri elde ederim. Tamam. Enflasyon da 50 bekliyorum. Bu da hiç makul değil aslında ama Türkiye'de şu anda kur politikası enflasyon ve faize göre daha yönetilen, daha az artmak üzere devam eden bir
0: uygulama var.
1: Merkez Bankası'nın ifadesiyle söylüyorum. Reel olarak değerlenen bir Türk lirası hikayesine dayanıyor. Vatandaş bunu okuyor. Yani şöyle bir örnek verelim. Hani benim bugün 4,5 milyon liram olsa mesela 100 bin dolar yaklaşık. Bugün %35 net getiriyle bankaya yatırsam seneye 6 milyon ya da 6 milyon 100 bin liram olacak. Bunu
0: tekrar
1: seneye,
0: dolara böldüğümde.
1: Seneye 55 lira olsa mesela dolar kuru, 56 lira olsa. Benim 6 milyon 100 bin liram kaç dolar edecek?
0: 110 bine falan 110 gelir bin. Yaklaşık.
1: Bugün 100 bin dolarım vardı, sene 110 bin dolarım
0: olacak.
1: %10
0: dolar
1: Amerika'da
0: bazında.
1: Kaç kazanırsınız?
0: %2 en 2, fazladır.
1: 3. Ama son 2 yılda mesela Türk halkı %20-25 kazandı dolar bazında, euro bazında. Çok büyük bir getiri. Bunu kazanınca diyor ki ben dolar zengini oldum. Gideyim yine alayım bardağı, işte çikolatayı, şunu. Yine markete gidiyor. Market yine zam yapmaya devam.
0: Bu bir kısır döngü değil mi?
1: Kısır döngü. İşte
0: ve bundan çıkmak da kolay değil herhalde. Çünkü enflasyonla yaşamaya alıştığımız için soruyorum ben bunu.
1: Doğru. Burada ama kritik nokta işte faiz ne olacak? Politikalar çok önemli. Reel faiz pozitif mi, negatif mi? Çünkü negatif algılıyorsam benim davranışlarım böyle şekilleniyor.
0: Onu biraz açalım, negatif reel faizi. Yani 51 enflasyonda 35 alıyorsan sen negatif reel faiz almış
1: faiz.
0: Oluyorsun.
1: Ben
0: yani enflasyondan 15. düşük faize yatırmış oluyorsun. Bu negatif reel faiz
1: yani
0: olmuş.
1: Yani ben oluyor. %35 nominal yani gibi şey 100 lira mı 130-135 lira yaptım ama alacağım ürünlerin fiyatı 150 liraya çıktı.
0: Evet, aynen.
1: 150-135 15. %15 yani kabaca 35 getiri, 50
0: götürü.
1: Enflasyon evet. Götürü. Dolayısıyla -15 reel faiz. Yani ben burada aslında reel faiz ürün bazında düşünülmesi gereken bir şey.
0: Nasıl
1: biz
0: yani?
1: %15 kaybettik. Evet. O bardağın %15'i gitti. Çikolatanın, işte masanın, sandalyenin %15'i gitti. Reel faiz ürün bazında düşünülmeli. Vatandaş, yani bizim hepimiz yani ekonomide bir varsayım yaparız. Bizim isteklerimiz sınırsız.
0: Ama,
1: kaynaklarımız kıt. Yani biz her şeyden daha çok sahip olmak istiyoruz. Burada ise tam tersi. Kaybetme riskimiz var. Buna karşı bir aksiyon geliştiriyoruz. İşte risk alıyoruz ya da bir başka bir hesap yapıp döviz bazında kazanarak TL'de kalıyoruz.
0: Kendimizi kollamaya çalışıyoruz enflasyonda.
1: Ya da alıyoruz. Yani dolayısıyla ekonomi politikalarının nasıl şekillendiği, para politikasının uyguladığı faiz oranı başta olmak üzere bizim nasıl davrandığımız konusunda çok etkili. Enflasyonun düşüp düşmeyeceği, talebin kesilip kesilmeyeceği. Beni kesse markete gitmekten politikalar,
0: fiyatlar
1: o gerileyecek. Market görmeyince müşteriyi ya satamıyorum deyip indirecek. İndirim yapacak. Ama beni gördükçe indirmeyecek.
0: Şimdi mesela biz enflasyon dönemlerinde soranlara da söylüyorduk mesela. Enflasyonda hani mallanacaksın derler ya, mal almak. Hı. Bu hisse olur, ne bileyim buzdolabı olur.
1: Doğru.
0: Örnek tabii. veriyorum. Araba olur, arsa olur. Yani herhangi doğru. bir mal. Peki o zaman şunu soruyorum. Bundan şunu soracağım. Şimdi enflasyon döneminde borçlu TL diyorum ama. TL borçlu olmak avantaj mı? Nakitte kalmak mı avantaj? Veya enflasyon yüksek olduğu zamanlarda... Eğer benim bir ihtiyacım varsa buzdolabı mesela hı-hı. bu hı-hı. seneden alayım. Çünkü o paranın değeri kaybedeceğim. Aynı parayla ben seneye o buzdolabını alamayacağım.
1: Evet,
0: mantığıyla evet. mal da alabilirsin.
1: Evet.
0: Şimdi peki o zaman burada TL borçlu olmak mı avantajlı oluyor? Ki hep öyle diyoruz ya biz.
1: Hı-hı.
0: Yoksa hiç borçlanmayayım ben kalayım hareket etmeyeyim mi demek evet. lazım. Böyle yüksek enflasyon dönemlerinde.
1: Ya tabii yine tek bir cevabı yok ama yok işte kabaca yani, şöyle evet. söyleyebiliriz. Faizin ne olduğuna bağlı. Yani ben hangi faizle borçlanacağım?
0: Hmm.
1: Şimdi ben eğer 50 enflasyon beklerken 60'la 70'le borçlanıyorsam yine bir maliyete giriyorum. Ama 50 enflasyon beklediğim bir yerde 30'la borçlanıyorsam yine ben hani 30'la aldım. Gittim bir şey aldım. Buzdolabı aldım. İşte neyse televizyon aldım. Onun fiyatı daha fazla. Ben 30'la mal ettim krediyi. Ama seneye... O yani fiyatı %50 artmış olacak.
0: Yani yine
1: olacak.
0: Kredi veya mevduat evet. faizine bakarak.
1: Bakarak tabii
0: karar
1: yani
0: vereceğiz.
1: Karar vermemiz gereken ama genelde işte enflasyonist ortamlarda beklentiler yüksek oluyor. Çünkü birbirini besliyor. Enflasyon beklentileri yüksek
0: evet.
1: oluyor. Faizler o denli yüksek genelde olmuyor. Türkiye örneğin çünkü dünyada çok fazla örnek yok. Bizde de faizler negatif tarafta kalma eğilimi oluyor. Sık sık da oluyor tabii pozitif reel faiz ama... Daha ağırlıklı olan negatif olması. O yüzden de tüketimi tam kesmek çok mümkün olmuyor. O yüzden sorunuzun cevabı şey. Yani ben kredimi kullanayım. Evet enflasyon beklentime göre daha düşük bir kredi ödeyeceksem.
0: Evet.
1: Evet. Tabii çünkü çok büyük bir belirsizlik demek enflasyon. Başta da konuştuk. Seneye enflasyon kaç olacak? 80 mi? 50 mi? 40 mı? 20 mi? Yani buna göre benim davranışlarım diye bir şeyi seçiyorum. 40 olur. Ona
0: evet.
1: göre daha ama 80 olursa
0: ne yapacağım?
1: Yanlış yaptım. 20 olursa yine yanlış.
0: O zaman
1: bu
0: böyle
1: çok normal yani.
0: Yüksek enflasyon dönemlerinde o zaman çok ciddi irdeleyip öğrenip ya da dediğim gibi tahminleri dediğiniz gibi algılayıp yapmak lazım. Ama şu ortamda yani dünyanın evet. genel konjonktürü için söylüyorum. Bugün savaş var, yarın yok. Yarın İran, ABD, Ukrayna, öbür gün Afganistan, Pakistan bilemiyorum.
1: Tamam.
0: Ama bir gerginlik dünyanın tamamında var. Böyle ortamda yüksek enflasyon yaşadığımız ülkemizde biz ne yapacağız?
1: Yani bir yani
0: çok,
1: yani
0: bugünkü yani oradan
1: bugün
0: bu ama...
1: Türkiye'de reel faiz beklenen enflasyona göre maalesef düşük kalıyor
0: düşük,
1: dediğimiz
0: düşük.
1: Eksi. O yüzden burada alternatif yatırım araçlarını düşünebiliriz. Fakat uyguladığımız kur politikası da dediğimiz gibi döviz bazında da iyi kazandırdığı için bir kere mevcut durumda Merkez Bankası'nın rezervleri güçlüyse
0: hı hı.
1: ve bize verdiği mesaj ekonomi yönetiminin bu politika devam edecek yönündeyse Türk lirasında kalmak bence rasyonel. Çünkü burada döviz bazında bir kazanç imkanı ve bu bizim alım gücümüzü artıracaktır. İkincisi enflasyon varsa doğru fiyattan evet gerçekten konut, gayrimenkul yatırımları olabilir. Geçmiş fiyatlarına bakarak, muadillerine bakarak düşünebilir. Ama Türkiye'ye dikkat edelim. Yani birçok anlamda dünyanın birçok ülkesine göre konutta, gayrimenkulde çok yüksek döviz bazında fiyatlar da oluşuyor. Oturacağımız evse çok daha rahat karar verilebilir ama yatırım için çok dikkatli olmak lazım. Üçüncüsü yani hisse senedini hiç konuşmadık ve sadece Türkiye'yi düşünmemek lazım. Yani bir yatırımcı global bir dünya varsa global bir yatırım. Türkiye'de çok değerli şirketleri var. Yani ben bu şirketin ortağı olsam bu şirket iyi yönetiliyor. Bu sektör doğru bir sektör. Bu şirket kurumsal bir şirket. Bunları görüyorsam arada iniş çıkışları da çok takmamamız gerekiyor. Borsaya yatırım yapmak portföyümüzün belli bir oranıyla bence gerçekçidir.
0: Orta uzun dediğimiz için soruyorum. 3 seneden fazla 5 senelik bir petrol üretici firma veya gıda. Şimdi biz önümüzdeki süreçte enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının artacağını düşünerek onları üreten firmanın hissesine yatırım yaptığımızda riski biraz daha minimize etmiş olur gibi mi oluyoruz? Karışık
1: yani
0: sordum
1: yok
0: ama.
1: Yok şey var yani gıda sektöründeki firmalar bundan 10 sene, 20, 15 sene sonra daha iyi kazanıyor olma ihtimalleri yüksek. Ama enerji şeye dikkat etmek lazım. Enerji talebi çok yüksek dünyada. Teknoloji çok ciddi bir talep yaratıyor. Her türlü enerjiye büyük talep var. Ama mesela fosil yakıtlar, petrol, doğalgaz, kömür falan. Yani bunlar 5-10 sene sonra bu boyutta talep görmeyecek. Görüyorsa
0: ha,
1: dünya,
0: onu da dikkat edeceğiz.
1: Dünyada artık var, yani dünyaya elveda demek gerekecek. İklim krizi çok ciddi bir tehlike. Yani biz bu fosil yakıtları bu hızla kullanmaya devam edersek zaten büyük dersler alacağız. Ondan sonra da o derslerden sonra ne kadar idare ederiz dünyada, bunu maalesef acı bir şey ama bunu söylemek gerekiyor.
0: Peki şunu sorayım son. Şimdi yeni başlayan biri, hiç bilmeyen biri karmaşık bir ürüne girmeden kendini nasıl enflasyon ortamında koruyabilir? Çok kısa bir cevabı var mı? Yok biliyorum ama sorayım.
1: Evet, yani hemen çok kısa bir cevabı yok ama bir kere çok acele etmeden araştırarak bir karar vermekte fayda var. Tek bir kaynaktan değil, tek bir ekonomist çevremiz değil, çok sayıda bilgiyi toplayıp kafamızda netleştirip kendi portföyümüzü oluşturmakta fayda var. Ama enflasyonist bir ortamda yaşanılıyorsa eğer, burada bir kere tekrar ürün fiyatları artacak, hı hı, ve biz ihtiyacımız olan ürünleri almalıyız. Belli bir, evet, tüketim varsa imkanımız korumalıyız. Ama tasarruf etmek enflasyonist ortamda da bizim için çok çok gerekli, gelecek açısından veya hayatın genel akışı açısından. O tasarrufları değerlendirmede de yine klasik olacak ama bütün yumurtaları aynı sepete koymamak, bu bence olağanüstü bir en güzel, en önemli portföy teorisi. Evet. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Burada da tek diyeceğim sabırlı olmak, acele etmemek diye bitireyim.
0: İşte sabır insanların sahip olmadığı bir
1: en
0: şey.
1: En değerli yatırım. Evet. Aynen. Sabırlı olabilme konusunda yapacağımız
0: zaman,
1: yatırım.
0: Çünkü zaman karşılığı olmayan bir şey gerçekten. Evet. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok mersi.
0: Profesör Erhan Aslanoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu arada sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz bizlere. Sorunlarınız, hikayeleriniz, kafanıza takılan bir şey varsa bizim podcastimizin, yatırım odaklı podcast'in diğer bölümlerindeki konuklara bu soruları ileteceğim efendim. Şimdilik hoşçakalın.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba herkese. Bugün altın piyasasında son dönemde yaşanan dikkat çekici bir gelişmeyi konuşacağız. Altını çok konuşuyoruz elbette ve hepimizin bildiği gibi genelde belirsizlik dönemlerinde değer kazanan bir varlık olarak biliniyor. Yani savaş, jeopolitik riskler ya da ekonomik dalgalanmalar arttığında yatırımcıların altına yöneldiğini sık sık duyuyoruz. Ve burada da çokça işlediğimiz üzere bu yüzden altın için güvenli liman ifadesi oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Ancak Mart ayında bu genel algının dışında bir tabloyla karşılaştık. Yani altın fiyatları önemli oranda bir gerileme yaşadı. Son yılların en zayıf aylık performanslarından biri olarak kaydedildi Mart ayı. Üstelik bu düşüş küresel ölçekte belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşti. Oysa ki biz tam tersini bekleriz böyle bir dönemde. Aslında altın için farklı beklentiler söz konusu. Şimdi dolayısıyla ben bu yayında Dünya Altın Konseyi tarafından 8 Nisan'da yayınlanan Anatomy of a Fall, yani bir düşüşün anatomisi başlıklı bir rapor yayınladı. Ve bu raporda bu düşüşün anatomisine beraber bakalım istedim. Tamamen aslında raporun söylemlerini ön plana çıkartarak bir toparlama yapmak istedim. Şimdi raporda özellikle vurgulanan nokta şu: bu düşüşün temel faktörlerden ziyade finansal piyasalardaki dinamiklerden kaynaklandığı belirtiliyor. Yani diyor ki bu rapor, burada en önemli kavramlardan biri likidite ihtiyacı diyor. Piyasalarda çünkü zaman zaman yatırımcıların nakde yönelme ihtiyacı artabiliyor. Bu farklı nedenlerle de ortaya çıkabiliyor tabii. Riskler artabiliyor, portföylerin yeniden dengelenmesi ya da borçların azaltılması gibi konular ön plana çıkabiliyor. Böyle dönemlerde yatırımcılar ellerindeki varlıkları satarak nakit yaratmaya çalışır. İşte altın da bu noktada çok öne çıkan bir varlık. Çünkü altın, yani küresel ölçekte kolayca alınıp satılabilen, yani aslında likiditesi yüksek bir enstrüman. Raporda bu durum oldukça net bir şekilde ifade ediliyor ve deniliyor ki Mart ayındaki düşüş altının satılmak istendiği için değil, kolayca satılabildiği için gerçekleşti deniyor. Yani çünkü insanların nakit yaratma ihtiyacı vardı. Savaş birden gündemin ortasına düşüverdi ve beklentilerden de daha farklı bir düzeye doğru gitti. Dünya petrol arzı şokuyla karşı karşıya kaldı. Bu noktada ellerindeki varlıkları satarak nakit yaratmaya çalıştılar ve burada da kolay satılabildiği için altın etkilendi. Ve diyor ki raporda, devam ediyorum, bu süreçte bir diğer önemli unsur da yatırım fonlarındaki hareketler oldu deniyor. Yani altına yatırım yapan borsa yatırım fonlarından, yani ETF'lerden Mart ayında yaklaşık 12 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu çıkışların büyük ölçüde Kuzey Amerika ve Avrupa kaynaklı olduğu belirtiliyor. Buna karşılık Asya tarafında sınırlı da olsa alımların devam ettiği görülüyor. Yatırımcı davranışları açısından bakıldığında sadece bireysel yatırımcılar değil, daha büyük ölçekli ve sistematik stratejiler izleyen yatırımcı gruplarının da bu süreçte etkili olduğu anlaşılıyor. Özellikle fiyat hareketlerine göre pozisyon alan ve trend takip eden olarak adlandırılan yatırımcıların fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte hemen o momentumu takip ettikleri ve satış yönünde hareket ettikleri ifade ediliyor. Tabii bu tür satışlar da fiyat hareketlerini daha da hızlandırabiliyor. Raporda ayrıca altın piyasasındaki pozisyonlanmanın da bu düşüşte rol oynadığı belirtiliyor. Yani Mart ayı öncesinde altın tarafında birikmiş olan pozisyonların fiyatların belirli teknik seviyeleri altına inmesiyle birlikte çözülmeye başladığı ve bunun da satış baskısını arttırdığı vurgulanıyor. Bunun yanında da diğer finansal varlıklarda yaşanan gelişmelerin de altın üzerinde dolaylı etkileri olduğu belirtiliyor. Yani özellikle tahvil piyasasında yaşanan hareketler dikkat çekici oldu deniliyor. Örneğin ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın açısından önemli bir unsur. Çünkü altının bir faiz getirisi yok. Yani altın faiz getirisi olmayan bir varlık ve faizlerin yükseldiği bir ortamda yatırımcılar alternatif getir imkanlarına yönelebiliyorlar. Mesela doların da son dönemde bir miktar güç kazandığı görülüyor. Bu da altın fiyatı üzerinde baskı yaratan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Ancak rapor faiz ve dolar etkisinin tek başına bu düşüşü açıklamak için yeterli olmadığını, yani asıl belirleyici unsurun piyasa içi dinamikleri olduğunu da özellikle vurguluyor. Jeopolitik gelişmeler tarafına baktığımızda ise ilk bakışta altını desteklemesi beklenen unsurların bu kez sınırlı etkide kaldığını görüyoruz. Yani Orta Doğu'daki gelişmelerin altın fiyatı üzerinde doğrudan ve güçlü bir etki yaratmadığı belirtiliyor. Bunun yerine daha çok bölgesel talep üzerinde etkiler görüldüğü ifade ediliyor. Örneğin turizmde yaşanan aksaklıkların bazı bölgelerde altın talebini sınırladığına da dikkat çekiliyor. Bir diğer önemli nokta ise merkez bankalarının rolü olarak öne çıkarılıyor. Özellikle bazı merkez bankalarının altın rezervlerini likidite yönetimi amacıyla kullanmasına ilişkin gelişmelerin öne çıktığı ifade ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da burada öne çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'de rezervlerin yarısından fazlası altın. Dolayısıyla döviz yaratmak açısından altının kullanılmasını da son derece doğal karşılamak gerekiyor. Tüm bu gelişmeleri de bir araya topluyor rapor ve diyor ki Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüşün klasik anlamda temellerin bozulmasıyla açıklanamayacağını ifade ediyor ve iddia ediyor. Aksine diyor ki bu hareketin büyük ölçüde finansal koşullardaki sıkılaşmayla, pozisyon çözülmesiyle ve daha çok da likidite ihtiyacının artmasıyla ilişkilidir diyor. Tabii ki ileriye dönük bazı değerlendirmeler buluyor, öne çıkartıyor, iddia ediyor ve bazı dengeleyici unsurların öne çıkabileceğini söylüyor. Mesela doların yükselişinin devam edip etmeyeceği önemli ya da bazı bölgelerde yeniden altın alımlarının özellikle merkez bankalarının altın alımlarının devam edip etmeyeceği önemli. Bunlar tabii kısa vadede bir miktar baskıyı hafifletebilir. Dolayısıyla bu gelişmeleri öne çıkartıyor. Bazen rapor içerisinde opsiyon fiyatlamalarındaki piyasasındaki fiyatlamalarda da ilginç bir tablo sunuluyor. Mesela kısa vadede koruma talebinin yüksek olduğu ancak daha uzun vadede de altına yönelik bakışın daha dengeli olduğu ifade ediliyor bu opsiyon fiyatlamalarına bakıldığında. Dolayısıyla şöyle yorumlanıyor. Yatırımcılar kısa vadeli oynaklığa karşı daha temkinli olabilirler ama uzun vadede halen altın için nötr bir yaklaşım içindeler deniliyor. Ama tabii bazı risklerin de halen devam ettiğini açıkça ifade ediyor. Yani örneğin enerji fiyatları yüksek seyrediyor ve bu finansal piyasa üzerindeki etkileri giderek artan bir unsur haline geliyor. Farklı varlık sınıflarında yeni pozisyon ayarlamaları olabiliyor. Bu da tabii altın fiyatları üzerinde dolaylı etkiler yaratabiliyor. Yani sonuç olarak aslında diyor ki, yani Mart ayında altın fiyatlarında yaşanan düşüş bizim için önemli bir hatırlatma diyor. Yani çoğu zaman güvenli liman olarak görülse de tabii ki kısa vadede fiyat hareketleri bu özelliğe bağlı olarak şekillenmeyebiliyor. Yani finansal piyasaların genel durumu, yatırımcı davranışları ve likidite koşulları en az makroekonomik gelişmeler kadar belirleyici olabiliyor. Biz de daha önceki yayınlarımızda bazen güvenli liman nedir bunu da konuştuk. Varlıkları güvenli liman olarak nasıl nitelendirebileceğimizi ya da güvenli liman derken tam olarak ne demek istediğimizi anlatmaya çalıştık. Hiçbir yatırım aracının risksiz olduğunu belirtemeyiz. Altın da bunların içerisinde ve işte zaman zaman halen güvenli liman kapsamı altında görünse de kısa vadede fiyat hareketleri sadece bu özelliğe bağlı kalarak da dediğim gibi şekillenmeyebiliyor. Bugünkü programda altın piyasasında yaşanan bu dikkat çekici hareketi raporun ortaya koyduğu çerçeveyle birlikte ele almak istedim ve dolayısıyla tamamen rapordan faydalandım. Umarım faydalı olur. Sizlerle bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu Yatırım Odaklı Gündem programında cevaplıyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da.

times, whispering.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. ODR Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odea Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odea Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Bodea Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odea Bank LinkedIn hesabında bekliyor. Yeah.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: sunuluyor. Her cuma 15'te Odeya Radyo'da. Kaçırma.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

let the fame find you.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odea Radyo'da yatırım içerikleri chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odea Radyo'da seni bekliyor.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.
2: All right, yeah. Word, I'm ready to boogie, I'll boogie, I'll boogie, I'll boogie, I'll boogie.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Odeon Radyo.

Och det är radio.